0: durup adam yiyoruz gari.
1: O zaman siz buna müstahaksınız ne?
0: Gari köşesinde 3-5 tane başbakan otur vermişler. Amanın, vallahi lazım biz cana bedeliz. Var mı bize yan bakan he? Esnaf da yan versin ha. Hakikaten sence ne olacak bu işle? Valla ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, lan yere geleceğiz. Ya ben şimdi ne diyorum ki? Yani bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütünün başlığı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün başlıklarını içecek mi tutar, alacak mı? Ne diyorsun sen hele Hüseyin Çavuş? Vallahi lazım ben ne demişim? Ben bilirim, bilirim onu söylerim. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipini inme sakın ha kuyuya.
2: Mingik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Mingik bir alamete, geliyoruz kıyamete.
0: Hem de oynayıverirken.
2: Mingik bir alamete, geliyoruz kıyamete.